0: okur. O yüzden gidiyor işte. O korku yüzden gidiyor işte.
1: Amin.
0: O korku yüzden gidiyor işte.
1: Amin.
0: O korku yüzden gidiyor işte.
1: Amin.
0: O korku yüzden gidiyor işte.
1: Amin.
0: O corpo e o sangue de Cristo.
1: Amém.